Gulen ve koyu etse deker. Yara bir ayar ediyorum deker. Bıçağın hayara şeydeki yiyer. Bıçağın hayara şeydeki yiyer. Bıçağın hayara şeydeki yiyer.

yadım kay ayto yadım kam bama çeçi dilsa yadım kam farsan zari top kay yadayım bakavdet yene de yemsadım farsan zari top kay yadayım.